Avşavş, bak bırına mı ne boş peki me tuttu iki. Manan çek bana o ben neçim o kanıt atlaşın. Atın da yapa mı işte mahit bırakın. Atın şina mı işte mahit bırakın. İka diyor bayt tanım o bilen. Dü bıtsa bıtsa pa mını bilen sağma kanıtı bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bıtsa bı